0: five districts of Ankara.
1: Az sonra açılışını
0: soon
1: gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızın
0: open our investments, and starting from Ankara, I hope it will be beneficial for our nation, for our country, and for the aviation sector.

0: ya.
1: Eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği
0: 41 planes can simultaneously park at the same time.
1: Apron ve taksi yollarıyla birlikte
0: with apron, with runway and with the taxi ways
1: gerçekleştirdik.
0: We completed the airport.
1: Tamamını kazı dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik.
0: We renew it with
1: paralel ve bağlantı
0: exhibition and filling
1: destekledik.
0: And we supported it.
1: Taksi yollarının
0: when it comes to the runway and taxi roads, the lighting systems, the approaching
1: uluslararası lighting örgütü standartlarına göre
0: it is all aligning with the international in this closed area.
1: Açık
0: we also have this car capacity.

0: konumunun in a role.
1: Bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesi
0: the issues are happening in our region
1: artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için